senet mebedi, söz yaddaşı, Azerbaycan Radyosu. Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

0: toy adetlerimiz.
1: Mürvet toyu. Mürvet, şefkat anlamında işlenir. Keçmişte el yığışıp toy etmeye imkanı olmayan atasız anasız cavanlara Novruz günü düğün dernek

0: www.kaspak.az.
1: Premium Residence Sipriz Laisen. Premium Residence Sipriz Laisen'de cemi 15% ilkin ödeneğine sahip olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: önemli bir amildir ve böylelikle bizim çok güçlü bir partilerimiz var, bizim nüfusumuz çok güçlü bir partilerimiz var, bizim nüfusumuz var ki birçok itibarlı bir taraftan şu kanunu. Bizi kanun etmeseler, bu mukabelelerin bazı parametreler. Ama işte dedi ki mesuliyet, bizim mesuliyetimiz ve itibarlılığımız daha önemlidir. Diğer bir önemli faktör, indiki dünyada tehlikesizliktir. Azerbaycan, dünyada en tehlikesiz yerlerden biridir. Bizde kriminogen vaziyet tamamıyla nezaret altındadır ve nezaret altındadır. Ve aynı zamanda onu da kaydetmeliyim ki yaxşı iqlimimiz var. Azerbaycan'da nispeten küçük bir ülkede 9 iqlim zonası var. Mehriban istiqamlı insanlar, yaxşı mətbəx, çox önemli tədbirlər keçirilir. Formula 1, UFC
1: ve diğer idmanları.
0: Yani Azerbaycan üstünlükləri hakkında çok danışa bilərəm. Ama çok milliyetçi səslənmək istəmirlər. Ama isə bilirəm ki, auditoriyanın imkanı olacak ki özleri görsünler, Bakını ve Azerbaycan'ı görsünler, özleri keşfetsinler. Bu ve diğer birçok faktörler daha çok investisyon getirecek, insan kapitalına, infrastruktura, süni intelekte, iktisadiyatın diğer sektörlerine ve böyle toplantıların önemli aynı zamanda ondan ibarettir ki biz ülkeni tanıtarak ülke dahilinde biz kenarda bu tanıtımı etsek auditoriya olabilsin ki mehduttur. Yani siz gelirseniz ve ülkenin hakkında yakışı, hoş sözler deyirsiniz. Ama Azerbaycan'da baş verdiğinde böyle toplantılar, insanlar öz gözlerini görebilirler, özleri muhakeme edebilirler. Ve ümit ederim ki yani siz gelirseniz ve ülkenin hakkında yakışı, hoş sözler deyirsiniz. Ama Azerbaycan'da yakışı, hoş sözler deyirsiniz. Ama Azerbaycan'da baş verdiğinde böyle toplantılar, özleri muhakeme edebilirler. Ve ümit ederim ki muhakemelerin ekseriyeti müsbet olacak.
2: Give us some advice. Bize məsləhət verin, Zəhmət olmasa. 2-3 ən cəlb edici investisiya imkanları Azərbaycanda.

0: Başkasına versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu sizin

0: sahip olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Dükdas.
1: Reklam yerleştirmeye için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
0: Faiz ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ziz Nüktas.
1: Reklam yerleştirmeye için 050-299-8639 numarasına zeng edin.

Millendi kıvılcım kimi zülmette Humayun. Dağ üstüne dağ bastı müsibette Humayun. Ülviyete, kütsiyete, şeiriyete çatmaz.

0: Umut için bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
2: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almak tam pulsuzdur. Nece? Sima imza ile. Dur. Nece? Sima imza ile. Ele indi mobil tatbikde Sima'nın biznes imzasını cemi bir DG elde edin.
3: Reklam yerleşti 9 numarasına zeng edin.

0: koşulsuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 10 kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Herbçi sense bu haber mes senin üçündü. Bir banktan sana özel nakit kredi teklifi var. 80.000 manata dek krediti serfeli şartlarla elde et. Puanlarını tehire salmadan hayata geçir. Etraflı malumat için bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
5: Sungait'in yeni simvolu Kasbak. Telefon 077 722 0000 3W Kasbak 0000 3W Kaspak.az.
6: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
8: Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
4: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
9: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Banko Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6 faize dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi Dostbank'tan tam online elde edebilirsen.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazıldı. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Salam abala, 4 ayın sahne deyil. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri laf aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kredit mi götürdüm? Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx.

0: varmış, biri yokmuş. Güneş kızıl saçlı bir gözelmiş. Güneş kızıl saçlı bir gözelmiş. Ulduzlar da başının 40 ince bir yaşı yarmış. Dan sökülende darana darana denizlerden çıkarmış. Başlayarmış dünyanın seyrine. Kaş karalanda bir dağın bir yamacında eğlenermiş. Bir gün bele, beş gün bele. Günlerin birinde bir dağın eteğinde bir çobana rast geldi. Başının 40 ince bel geldi. Başının 40 ince beline dedi ki, indi çobanın yapıncısını soyunduracağım. Ulduz gözeller gördü ki, güneş gözelin könlüne zarafat düşüp, uğunup gittiler. Gün gözel üz gözünün dumanını sildi. Yanaklar alışıp yandı. Başladı ot saçmaya. Çoban yapıncısını budu soyundu. Koyunlar kömalaşıp sapa düzüldüler. Çoban bir yan yöresine baktı. Bir göğe baktı. Bakanda gördü ki gün kızıl saçlı bir gözeldi. Kızıl saçlarının üstünde seyrana çıkıp bir könülden min könüle gün gözele vuruldu. Ne başınızı ağrıdım. Gün gözel sığallana sığallana çıkıp gitti. Ancak 40 ince bel gördü ki gün gözel özünde değil. Hiç kesinde hiç neden haberi yok.
1: Səhər açıldı. Hamının səhəri xeyirlə açılsın. Gün gözəl yenə darana darana, tellənə tellənə dənizlərdən çıxdı. 40 incə bel dardınca. Yenə bir dağın bir ətəyində əyləndi. Hə, indi sizə kimdən deyim istəyli dinləyicilər? Çobandan. Çobanın nə gecəsi gecə idi, nə də gündüzü gündüz. Heç bilmədi səhər necə açıldı. Sürünü vurdu örüşə. Bulut gəlmişdi. Yer göy qaşqabağın sallamışdı.

0: Sen kardeş, payızın adın be. Diyeceği adı yoktu. Payız bizim aydı. Bela.
1: İstihli dinleyiciler, payıza deyikliler ayda deyirlər. Belki de elə yaxşısı budur. Her şey şadlığın, toy düğünün başındadır.

0: olanından danış. Bayatı de aynanı. Fatma'nın kızıl ineğindendi.
1: Beləcə sorğular üstündəcə yuxulu yıllar. Sonra laylalar başlanır. Beşiklər yırğalanır. Nənələr ayı səsləyirlər.
2: Yat yuxun saylı olsun. Paylardan paylı olsun. Ay deyim yuxularım, ulduzlu aylı olsun.

0: İşbirliğimiz burada bitir.
1: Bir başa eve.
2: Gün sabah.
1: Bir başa eve.
2: Gün sabah ben olmayacağım.
3: Sen niye öyle diyorsun?
4: Oldu özüm sayı kızım. Öpürüm.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bu ay minlerle sahipkar vergi hesabatlarını Sima imzayla pulsuz gönderdi. Sen de onlardan biri olmak için indi Sima tetbikinde biznes imzanı elde et.
3: Premium Residence Cypress Lies'inde. Cemi 10

Susursam kısılıp bir künce sessiz, odu soyumayan hatirem kimi? Ben de kimsesizem, sen de kimsesiz, tenha hasret kokan hatirem kimi? Tenha hatirem kimi?

her sevgiden əzəliydim. Keçdi şirin çağlar, soldu yaşıl bağlar, xatirələr ağlar, gecdi daha.

hayallar eşti. Bir de sevmek geçti, geçti daha. Olanın bu geçti.

Susursam kısılıp bir künce sessiz, odu soymayan hatirem kimi? Ben de kimsesizem, sen de kimsesiz, tenha hasret kokan hatirem kimi? Tenha